Radyo Çağdaş.

0: susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari...
1: Sevgili...

0: Ve bir de kurbanın olayım. Kara kız hayranın olayım.
1: Ayda yılda bir değil.
0: Her gün, her gün ama her gün.
1: Hayran.

yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Mm-hmm.

0: Sevgiyle Radyo dostluğun Çağdaş. Buluştuğu en iyi nokta.
1: Gönül bir saraydı, sevgi sultandır. İnsanlar kendini bildiği zaman

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

0: Haydar Dost Dara Düş Oldu
1: Sevgiyle Radyo Dostum Çağdaş. Buluştu en iyi

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

De... Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Sevgiyle Radyo Çağdaş. En iyi nokta.
1: Radyo Çağdaş.
2: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
3: Değiş saati başlıyor.

gönlüm eylerim. Senden başka küsvü karım eylerim. Cemale baktım kar değil midir dost

Ela gözlüm kapınızdan kesilmem. Turab olup her ayağa basılmam. Garip

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluşu.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

0: İlk kez merhabalar, selamlar, iz bırakanlar başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, yepyeni bir yayından yine herkese kucak dolusu sevgiler. Bu frekansta yalnızca türküler yok. Bu frekansta yüzyılların içinden süzülüp gelen bir kültürün sesi var. Ben Deniz Berna Uytunönk. Anadolu'nun taşına, toprağına, rüzgarına sinmiş hikayelerimiz var. Kimi zaman ayrılık, kimi zaman bir kavuşma. Ama her zaman gerçek, her zaman bizden. Ah, o güzel türküler, bazen adı olmayan insanların, sesi olmayan mirasları bizlere emanet edilmiş. Yüzyıllar boyunca dilden dile aktarılmış ve hiçbir zaman eskimemiş, hiçbir zaman susmamış bir hafıza. Evet, bugün o hafıza yine geçmişte kalmıyor. Genç sanatçıların yorumuyla yeniden can buluyor. Usta isimlerin sesiyle yeniden derinleşiyor. Ve biz bu köprünün tam ortasında duruyoruz. Radyo Çağdaş olarak sadece bir radyo değiliz sevgili dinleyenler. Bir kültür hattıyız. Tabii Çağdaş Medya Grubu çatısı altında yayın yapan gazetemizle bu toprakların sesini yazıya döküyoruz. Gündemi sadece aktarmıyoruz bakın. Kentte olan olayları da yorumluyoruz. Kültürü, olayları, sanatı sadece anlatmıyoruz. Bakın kayıt altına da alıyoruz. Tabii Çağdaş Sanat Akademimizle bu mirasın geleceğini yetiştiriyoruz. Genç yetenekleri sadece sahne değil, kimlik kazandırılıyor. Yani bir ruh meselesi olduğunu öğretiyoruz. Ve bu radyo, Radyo Çağdaş işte tam burada devreye giriyor sevgili dinleyenler. Sizinle buluştuğumuz, bu hikayeleri birlikte yaşattığımız yer oluyor, can buluyor. Çünkü biz biliyoruz ki bir türkü söyleniyorsa bir kültür hala yaşıyordur. Bugün de bu yolculuğa birlikte çıkıyoruz. İstekleriniz, selamlarınız, anlatmak istedikleriniz için hattımız açık. Varsa istekleriniz, mesajlarınız 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram son gönderi altına da yorumlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Evet, Radyo Çağdaş sadece bir radyo değil, bir hafıza, bir kültür, bir izdir. Hoş geldiniz efendim, iz bırakanlar başladı. Serap Ertekin, Özcan Türe düeti Yaralıyım eseriyle başlangıcımızı yapalım.
1: Berna ile iz bırakanlar.

Ah, hiç kimse hiç kimse içindeki o gerçek yarasını anlatamıyor maalesef. Hani bir insan içinden geçen en sessiz çığlık deriz ya biz. Yani bazen ne kadar güçlü görünürsek görünelim içimize paramparçadır. Tabii ki kimse görmüyor, kimse bilmiyor ama sadece sen biliyorsun. Evet, Özcan Türe ve Serap Ertekin hakikaten çok güzel bir eserde buluşmuş. Şimdi ise yine sizlere çok kıymetli bir sanatçıları daha doğrusu buluşturmak isterim. Cankat Erdoğan ve Güler Duman, Karabağım. Bu ilk ses bir araya gelince gerçekten geçmişle bugün aynı yürekte buluşuyormuş gibi hissediyorum. Belki de senin de içinde susturduğun bazı şeyler vardır sevgili dinleyicim. Belki bu türkü senin yerine konuşur. Şimdi sessizce dinleyelim. Karabağım sizlerle.

0: Berna ile iz bırakanlar.
1: Sözü müziği Onur Kalemkuş'a ait olan ve tabii ki düette de yer alan sevgili Tülay Macera'nın da eşlik ettiği çok kıymetli bir eseri sizlerle buluşturmak isterim. Yoruldum artık diyecek. Pes etmek değildi aslında, en çok direnen insanların söylediği cümledir bu, kendimden biliyorum. Böyle herkese yetişmeye çalışan, herkese geç kalan, ya kendine geç kalanların aslında. Gülümserken böyle içe çökenlerin, ne bileyim bir şeyim yok deyip de geceleri susmayanların cümlesidir bu. Yoruldum artık. Bilemiyorum, belki sen de yoruldun. Ama söyleyemedin. Cesaret edemedin. Hadi bu türkü hepimizin yerine söylesin, ne dersiniz?

Yar ömrüm bu yolda heder olsa, her günüm ayrı dert, ayrı keder olsa, bugünüm dünden de beter olsa, yar ben seni sevmekten hiç pişman olmadım. Yoruldum, sadece yoruldum. Gözlerim yolda kaldı, yollarını gözledim. Gözyaşlarım içime aktı, ellerden gizledim. Bilsem bu satırları yazarken bile seni nasıl özledim. Yar ben seni sevmekten hiç pişman olmadım. Beni bana bırak ne olur kalmadı ferim. Kabul ettim her şeyi, yok sende bir yerim. Öyle bir sızı ki bu, yanıyor ciğerim. Ama ben seni sevmekten hiç

0: Ay yoruldum artık. Gerçekten ne kadar güzel bir eserdi değil mi? Yani dinlerken, dinlettirirken de aynı hisse buluştuğumuzu düşünüyorum. Evet, Anadolu'nun en bilinen türkülerinden biri. Yine teknoloji, yapay zeka tabii devreye giriyor. Hani ben bazen korkarım yapay zekadan. Ne bileyim, ses değişebilir, yorum değişebilir, o duygu değişebilir. Bilemiyoruz ama gerçekten yaşanmışlıkla yazılan her türkü, hani yapay zeka ile seslendirilse bile, bilmiyorum, alışılmışın dışında aynı hissi, aynı yerden durduğunu hissettim ben. Şimdi eski bir hikayeyi yepyeni bir sesle dinleyeceğiz. Bir Güzele Gönül Verdim Alkavu versiyonuyla. Merhaba yayınlar. Az önce yoruldum artık var ya, tam kalbime dokundu. Sanki içimden biri konuştu diye bir mesaj var. Selim Bey, hoş geldiniz. Merhaba yayınlar. Selamlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz Berna Hanım. Her gün aynı saatte sizleri bekliyoruz. Sevgili Gizemciğim, çok teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Bu parça bana armağan olabilir mi demiş Okan Bey. Tabii ki armağan olabilir. Hoş geldiniz. Siz de sefalar getirdiniz. Bu kıymetli Türkiye'ye şöyle en baştan bir başlayarak dinleyelim. Tüm dinleyicilerimize derman edelim. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattı.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

Merhaba yayınlar. İşe doğru gidiyorum. Arabada sizi dinliyorum. İşe gitmeden önce kendime geliyorum resmen diye bir mesaj var. Ya hoş geldin Ali. Sefalar getirdin kardeşim. Hani bizlerle birlikte dinlenip bizlerle birlikte motive olman gerçekten beni çok mutlu etti açıkçası. O zaman sana Mustafa Özarslan'dan Derdimi Sormayın türküsünü armağan etmek isterim kabul edersen. Keyifli dinlemeler.

0: Hep söylüyorum, yaşayan en genç ozanlarımızdan sevgili Vedat Gündoğdu hocam. İyi ki onunla aynı zamanda yaşıyorum.
1: Bir melekti geldi, başka diyara uçtu. Ara sıra...
0: Yine kıymetli bir eseri de sizlerle buluşturmak isterim. Ayşen Biten ve Musa Eroğlu düeti. Üst üste aynı mesajlar geliyor arkadaşlar. O yüzden okumazsam lütfen yanlış anlamayın ama istekler doğrultusunda yayın akışıma yön verdiğimi her zaman söylüyorum. Ama üst üste kopyala yapıştır aynı mesajlar da çok hoş durmuyor. O yüzden gelsin bakalım Ayşen Biten ve Musa Eroğlu telli turnam. Sonrası yine buralardayız.

Bilal Duman hocam gerçekten son zamanlarda gençlerin o kadar arkasında yanında duruyor ki varlığıyla onlara çok güç veriyor. Tabii bu dünyada da çok güzel izler bırakıyor. Birçok genç sanatçıyla yaptıkları düetler gerçekten şahane ötesi. Evet, Koray Çatal'la da yapmış oldu bu gece adlı düet. Top 20 listemizde de birinci sıradaydı.

Evet, geleneksel değerleri modern vizyonla buluşturan o kıymetli eser sizlerle birlikteydi. Şimdi ise Arzu ve Ekrem Şahin Manzur Olur türküsünü buluşturmak isterim sizinle. Sözümüz iyi Ekrem Şahin'e ait olan bu kıymetli eser. Bu arada Ozan Bey diyor ki merhaba, yayınlar konuşmadan da anlaşılabiliyormuş insan. Bu yayın bana onu hatırlattı. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Merhaba yayınlar. Nasılsınız? İyi misiniz Berna Hanım? Çok güzel gidiyor yayın. Her parça ayrı bir yere dokunuyor. İyi ki varsınız. Sevgili Aylin, teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ben bu eseri sana armağan edeyim Aylin'cim, olur mu? Evet, şimdi bir dağın, bir suyun, bir hasretin sesi sizlerle birlikte olacak. Manzur sadece bir sır değil, bir hafızadır sevgili dinleyenler. Manzur'un her damlasında bir hikaye vardır. Bir gidişin, bir kalışın, bir bekleyişin izi vardır. Bu türkü de tam olarak o yerden bize seslenecek. Hadi kulak verelim.

sevenlere gönül verdim Sevcan Orhan yorumuyla. Bizlerle birlikte gerçekten böyle yüreğin en kırılgan yerinden geçen bir türküdeyiz efendim. Sevmeyi bilenlere değil de sadece seviyor gibi görünenlere yüreğini bırakmak. Yani demek bazen de aslında denir sevenlere gönül verdim. İnsan en çok da ona kırılmıyor mu? Hak edene değil de yanlış kişiye verdiğimiz o sevgiye değeri. Aha, bu türkü senin yerini anlatsın efendim. Aha, bu türkü senin yerini anlatsın efendim. Gelsin bakalım Sevcan Orhan yorumuyla bu kıymetli eser, sonrası yine buralardayız.

Bu eseri çok seviyorum gerçekten. Sözümüzü Şenol Tezcan'a ait olan yazan kalem siyah. Çok anlamlı bir eser gerçekten. Böyle hayatımızın bir noktasında bunu böyle bağıra bağıra söyleyebileceğimiz dönem olmuştur. Maalesef hayat hep inişli çıkışlı. Yokuşları olan bir devranı sürüyoruz şu anda. Yazan kalem siyah derler. Yani yazılmış, yani değişmez sanılır. Ama yine de insan ne bileyim sorar kendine ya. Gerçekten kader mi yoksa bizim seçimlerimiz mi? Bilemiyoruz.

Evet. Ay ne güzel bir eser bu ya. Hiç bitsin istemiyorum açıkçası. Hani böyle yalnız olmadığımızı hissettiren türküler vardır ya. Yazılmış olanı dinledik aslında. Şimdi yine güzel bir türkü sizlerle buluşturacağım müsaadenizle. Emre Saltık'tan Gelmedin Gülüm eseri bizlerle birlikte. Hani umudun böyle yavaş yavaş tükenmesini izlemek çok zordur. Bir insanın gerçekten en zor yaşadığı şeylerden biridir. Hani saatler geçer, yol boş kalır. Ne bileyim, insan en çok zaman anlar bakın. Gelmediği zaman. Emre Saltık'a da saygı, sevgi, rahmetle yad edelim. Yalvar.

Dardayım albümünde seslendirmişti sevgili Emre Saltık. Evet, geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu gerçekten zamansız aramızdan ayrılan çok kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesi. İşte böyle bıraktığı izlerle yaşamaya devam ediyoruz.

0: Berna ile iz bırakanlar.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

Evet, Anadolu'nun en bilindik en eski türkülerinden biridir. Gönlüm Ataşlara Yandık Gidiyor eseri. Çok da severim bu eseri aslında. Yine bir yapay zekanın cover versiyonu aslında bizlerle birlikteydi. Ama size bir Caner Gülsüm yorumunu buluşturmak isterim müsaadenizle. Hani böyle birini tarif ederiz ya, böyle kömür karası gibi gözleri vardı, simsiyah saçları vardı. Hani bir pırkışın bıraktığı izin türküsüdür bu aslında. Belki sen de bir zamanlar bir çift göze daldın, bilemiyorum. Belki hala çıkamadın. Bu türkü sana çok tanıdık gelecek. Bu arada Ömer Bey, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu türkü de sizlere armağan olsun. Suzan Hanım'ın mesajı var. Merhaba Berna Hanım, iyi yayınlar. İnanın mesajda türkü bile istemek gelmiyor. O kadar başka türküler çalıyorsunuz ki içimiz ısındı demiş. Çok teşekkür ederim. Keza Müzeyyen Hanım, sizler de hoş geldiniz. Çokça selamlar lütfen arkadaşlarınıza. Emekçi büyüklerim, küçüklerim, kolaylıklar diliyorum hepinize. Belki bir türkü arası verdiniz, belki kısa bir çay molası, bilemiyorum ama bana kulak verdiğiniz için, çağdaş olduğunuz için minnettarım.

Mustafa Erputlu. Çok kendine az yorumuyla gerçekten hafızaları kazanan çok kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesi. İsmi Süphan adlı çalışmayla bizlerle birlikteydi. İbrahim abicim hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş geldiniz, çok mutlu oldum gerçekten. Herkesin derdi herkese yetiyor. Evet, şimdi bakın size çok başka, çok güzel bir eseri buluşturacağım. Mustafa Yıldızdoğan yorumuyla gelecek. Tabii Mustafa Yıldızdoğan deyince hani milli duyguları ya da böyle toplumsal temaları böyle türkülerinde, eserlerinde sıkça işleyen, kendine az tarzıyla da geniş kitlelere ulaşan bir sanatçı. Yani söylediği her parçada bir duruş, bir mesaj vardır. Bakın o yüzden ben çok severim. Türk Kızı adlı eserini sizlerle buluşturuyorum. Bu sadece bir kimlik değil, bakın bu bir duruş demek. Özellikle böyle kadının toplumun içindeki güçlü duruşunu anlatan, özellikle Türk kadınının, güzel bir türküyle sizlerle buluşturalım. Böyle hayatın bir yerinde yorulan kadınlarımız çoktur yani, ama yine de ayakta kalma mecburiyeti gösteren, işte bu türkü de tam da o güce sesleniyor.

Evet efendim, Mustafa Yıldız Doğan bizlerle birlikteydi. Hemen arada bir Ahmet Çapak, ne dersiniz? Anlamayan yâri neyleyim? Neyleyim? Böyle çözüm aramaktan vazgeçmek değil de böyle elinden geleni yaptıktan sonra durup sormak demek aslında. Ya daha ne yapayım? İşte bazen hayat insanı öyle bir yere getiriyor ki ne dönebiliyorsun ne de ileri gidebiliyorsun. İşte o anın cümlesidir neyleyim. Hadi hep birlikte dinlerken kendimizi, yaşadıklarımızı, başımıza gelenleri şöyle bir sorgulayalım. Yorgunluğumuzu böyle sessizce tekrar tekrar kabul edelim. Ne bileyim, sen de belki benim gibi çok düşündün sevgili dinleyicim. Belki çok uğraştın ve sonunda sadece şunu dedin: neyleyim? Neyleyim beni ateşe... En baştan dinleyelim, ne dersiniz? Hepinize keyifli dinlemeler. Bunca yük varken halden anlamayan yâri neyleyim, neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan

0: Evet, sözümüze yine Ali Kın'a ait olan çok kıymetli bir eseri sizlerle buluşturduk. Şimdi bakıyorum, güzel bir eseri daha böyle armağan etmek isterim ama hani ben hep söylüyorum ya, ne olursa olsun burası böyle müzik evrenseldir, dilediğini ırk, etnik kimliği asla olmaz diye. Bir de Ahmet Kaya'yı yayınlayalım, ne dersiniz? Hepimizin bağıra bağıra söylediği, nereden bileceksiniz? Kimse kimsenin ne yaşadığını, içindeki fırtınaları, nelerle mücadele ettiğini asla bilemez. Aslında anlaşılmamanın en derin yerinden gelen bir türküdeyiz. Sitem etmiyoruz bakın. Yalnızlık cümlesini bağıra bağıra söylüyoruz. Çünkü herkes konuşur, herkes yorum yapar. Ama kimse gerçekten neler yaşadığını yaşamadan bilemez efendim. Ahmet Kaya'da gerçekten acıyı böyle saklamadan sözleriyle iz bırakan bir sanatçıydı. Saygı sevgi rahmetle de yad edelim. Bazen gerçek türkülerimiz vardı. En gerçek türkülerden biri.
1: Üstüm başım toz içinde, önüm arkam

nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Bir fidandım, derildim, fırtınaydım.

demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim hey. Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim hey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

nereden bileceksiniz? Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim niye içtiğimi nereden

yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime

Evet efendim, toplumsal ve gerçekten milli olayları yine türkülerin de yansıtan sevgili Ahmet Kaya'yı buluşturduk sizlerle. Şimdi ise güzel bir Nurettin Rençber çalışmasına ne dersiniz? Söyle Sunam eseri bizlerle birlikte olsun. Son yarım saatimizin içerisinde girmiş bulunuyoruz. Sevgili Selda'cığım merhabalar, iyi yayınlar Berna'cığım. Sesin çok iyi geliyor Nurettin Rençber'den bir eser yayınlarsan. Arkadaşım Buket Erman olsun demiş. Benden de böyle çokça selamlar olsun. Teşekkür ediyorum. Bu kıymetli eser armağan edelim size. Umarım seversin Selda'cığım. Buket ve Selda için Nurettin Rençber'den Söylesin o meselesizlerle.

sesleniş, o içten yalın ama derin. Herkese söylenmiyor ki yer sevgili dinleyenler. Vallahi söyleyemiyorsun. Birine yer diyorsan ona sığınıyorsundur. Evet, Aysel Yakupoğlu ve Bektaş Dolu'nun yer diyerek adlı çalışmasını sizlerle buluşturduk.

Bu iki kıymetli ses birleşince tek bir kelimeyi söylüyor işte, yar diyerek. Hepimizin bir yeri vardır yüreğinde. Onlar armağan olsun diyelim, ne dersiniz? Efendim, bir de böyle isyankar türkülerimiz vardır bakın. Bir gönlüne ben sığmadım. Hava Öğüt yorumuyla gelecek. Çok serttir bu türkü sevgili dinleyenler. Hani böyle çaresizce söylediğim bir cümle vardır ya. Bakın bu türkü sığmamak duygusuyla yürür. Bir yüreğe, bir kalbe sığamamanın hikayesi. Evet, aşkın karşılıksız kalmasını, değerin görülmemesini, insana ait olmadığı yerde yaşadığı kırgınlığını anlatan derin bir eser. Bakın, bir gönlüne ben sığmadım. Hani sevmedim değil, sevildim ama yetmedim demek. Şu

vallahi bunu arabada böyle son ses açacaksın. Böyle yeşillikler arasında ya da böyle dağların arasında giderken dinleyeceksin. İnanın tam bir deşarj olma türküsü diyebilirim. Bu kadar aşikar, bu kadar kendini anlatan bir türkü. Bilmiyorum, böyle bir lezzet, böyle bir tat var mıdır? Evet efendim, Ali Aydar Güçlü, Saçlarını Sar Benim adlı türküyü sizlerle buluşturalım müsaadenizle. Son parçamız olsun, ne dersiniz? Ya da bunu bir dinleyelim. Hani böyle sevdiğimiz insanlara bir hayranlığımız olur ya. Saçlarını sar beline. Gördüğün hayran kalmak, bunu saklayamamak, Türkiye dökmek. İşte bu cesareti anlatan kıymetli türkülerimizden. İçinden geçen olduğu gibi söyleyebilme hali var ya. Ali Aydar Güçlü yorumuyla gelecek. O eski Anadolu tavrını koruyan, doğallığıyla öne çıkan seslerimizden, çok kıymetli seslerimizden bir tanesi. Hadi bir kulak verelim, sonrası kapanışımız için buralarda olacağız. Keyifli dinlemeler.

Evet, Ali Haydar güçlü saçlarını sar belime türküsü bizlerle birlikteydi. Şimdi ise İray Zerdüş ve Ali Doğan öldüm öldüm türküsüyle. Çok değişik bir eser aslında. Aşkın insani tüketen tarafını, hani böyle kaybın, hani çaresizliğin en yüksek duyguyla anlatılan güçlü eserlerden bir tanesi. Bakın, İray Zerdüş gerçekten çok böyle modern yorumla, derin duyguyla birleştiren genç bir ses, grup. Ali Doğan ise gerçekten o duygunun kökünü, yani Türk halk müziği tarafını güçlendiriyor. Yani iki farklı dünya ama tek bir hisse de çok güzel birleşmiş. Tabii öldüm öldüm tükenmişlik. Herkes bir şey yaşadı bakın bu hayatta. Ve böyle herkes mutlaka söylemiştir içinden ben bittim diye. İşte bu türkü oradan bizlere seslenecek kapanışımızda. Bugün de yolculuğumuzun sonuna geldik. Türkülerimizi söyledik. Aslında hayatı konuştuk bakın. Kim zaman bir ayrılığı, kim zaman bir umudu. Bazen de içimize sakladığımız o sessiz cümleleri. Anadolu'nun sesiyle başladık ve o yine o sesle bitiriyoruz. Çünkü bu topraklarda her duygu bir türküye dönüşür sevgili dinleyenler. Ve her türkü yeniden mutlaka bize dokunur. Radyo Çağdaş sadece, Radyo Çağdaş'ta sadece çalmadık, hatırladık, hissettik, birlikte yaşadık. Nasip olursa yine aynı frekansla buluşacağız, aynı samimiyetle, aynı duyguyla. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve unutmayın, bazı duygular hiçbir zaman anlatılmaz. Türkü olur ve yüzyıllarca dolaşır durur. Kendinize çok iyi bakın, çok seviyorum sizi. Allah'a emanet olun. Sandık sandığıdır bu türkünün diğer adı da. Hepinize armağan olsun efendim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor, mihriban.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Haydar Dost Daradiş oldu.
1: Radyo Çağdaş.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen öğlen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

Radyo Çağdaş. Bir yerinde yaşamın, birileri bittiğini anlatıyorsa durmadan sevdaların ve az buçuk tutunduğumuz yerinden basıyorsa yüreğimize, direnmek gerek. Direnmek gerek ki hem de nasıl. Hani diyor ya usta, o iyi insanlar o güzel atlara binip gittiler. Gitmemişler. Gittilerse de dönmüşler. Sevdaları zulalarında konuşacakları günü beklemekteler. Silahımsın. Başım havalarda gezerim, en yıkık günlerimde bile. Atımsın. Ölümü çiğnetmedin düşmanıma, karanlıkta kurşun yağarken üstüme. Karımsın. Dönümü paylaşan tarlamsın benim. Kollarımda uyuttuğum geceler senin. Göğsüne sığındığım geceler senin. Öfkemi bir tabanca gibi denediğim geceler sende. Kulaç atmışçasına kızılırmakta yorulup düştüğüm geceler sende. Ve ilk görüyormuşum gibi baktığım gözlerine, kızıltılı sonbaharlar, alabulut yazlar, tren tren yolculuklar. Seni ben ekmek paramız olmadığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben korkunun kara tırnaklı titrek elleri bileklerime bir hayalet gibi sarıldığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben zorlayıp o peygamber köşkünün kapılarını hücreme temiz çamaşır ve sigara ve selam yolladığın günlerde de gördüm. Yiğittim. Bir çift ateş karanfil, bir dost kitap ve bir bardak su gibi beklediğin günler de oldu hasta yatağımın başucunda. Yiğittim. Soframızda kuş sütü, balık yumurtası yoksa da işçi ellerinin tadı, aydın gözlerinin balı var. Ne zaman kekik koksa, gül koksa çamaşırlarım, elma, erik, ceviz, zeytin, portakal, anam koksa çamaşırlarım, ucuz çamaşırlarım, ucuz sabunlarda ellerini anımsa. Ellerin canım karım, ellerin. Yaban güllerine, ellerin. Yaban güllerine, mısralara, pırnallara değen ellerin. Ellerin canım karım, ellerin. İki taştan bir un eden ellerin. Ve göller bölgesinin gül bahçelerinden, gül toplar gibi haziranda, şafakta, çetin kitaplardan bal toplayan ellerin. Canını okumuşlar ekmeğimizi, zincire yatırmışlar delikanlı günlerimizi. Kan etmişler ellerimizi, kan etmişler düşlerimizi, canım gülüm kan. Gayri biz ölüm yok. Kavgayı, şiiri ve seni çok seviyorum.

Biz ne zaman içsek köfte geç gelir ve oturur muhabbetin terkisine çıplak bir efkar sözcüğü. Biz ne zaman içsek sabaha akar meycinin cebine. Günde kaç kez öpüşür ki akrep ile yel kovan. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Dışımızda bronz bir akşam sözcüğü, çırıl bir efkar sözcüğü, eften püften bir kar beklentisi. Delikanlı kıvamında sevda değilse de tabansız sevişmelerdeki el değmemiş pişmanlık. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Bu alkol ikincisi şiirle şimdi burada açılsaydım adımın baş harfi gibi. Belki Ağustos kopardı Ağustos. Sen fikrini ipotek etmiş kiralık sevdalara. Senine boyuna sevilmişsen, yalanı sevdasından büyüksen. Bir bilsen. Biz ne zaman içsek seni düşünüyoruz. Genzimizde göl, gözyaşları. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında.

Değişen ben değilim. Dönüşen savaş. Yaşlanmakla ıslanmak aynı şey. Bir yağmurun gölgesinde ihtiyarlanmak. Şimdi ölüm bile yetmiyor acılarımızı tartmaya. Dostlar alıngan bir sahili pinekliyorlar. Bir merhabayı bıçaklar gibi artık selamlaşmalar. Değişen ben değilim. Dönüşen savaş. Artık zaman bile yetmiyor yaşadığımızı sanmaya. Yine de ışıklar bu kenti güzelmiş gibi gösteriyor geceleri. Geceler. Yani Ahmet Haşim'in kafiyeleri. Seni aklıma düşüren yer çekimi değil, yalancı yıldızlar. Öyle uzaksın ki, üflesem soğuyacaksın, sarılsam okyanus. Bir aşka yetecek kadar ve anımsatacak kadar sebepsiz bir ölüme acılarımız ve kafiyelerimiz var.

Geri geçmiş zamanları düşünüyorum şimdi. Cümlelerim öznesiz. Umursayan yok Kanlıca'daki yoğurdu. Ve eşikteki öpücük, tarih bilinci olmayan bir aşkın mührüdür artık.

Fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı, Haziran'dı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki de oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Sufi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım, cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim, kimsesizdi. Belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimseye ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazen kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı, cebinde olurdu, her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi, ne kadar mütebessimdi. Sordum bir gün Sufi'ye, söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma.

0: Doğru ile yanlışı ancak o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Sophie susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı. Yüreğim Sophie'ye yanardı. Ağlardım. Sophie denize tükürürdü. Gökyüzünü tarardı. Ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım. Yıldız kayardı. Ağlardık. Bir sahil kasabasıydı. Bir eski zamandı. Hazirandı. Çocuktum, evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Bir gün bir aksilik oldu. Annem beni buldu. Sophie kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı, olay oldu. Ben sustum, kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti. Felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedi. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde
1: radyo çağdaş olmadı.

Büyüdükçe sentetik zamanlara kangren ayaklar bastım, izi kaldı ömrümün. Kara çaldılar yüzüme bütün kara parçalarında, elbette Afrika dahil. Parça başı çalışan kiralık katildi zaman. Gülüşüm Sivas yangını, ağlarsan kızma. Ölmek bile yakışıyor bazı adama.

Çöle kıyısı olan kentlerin limanları sıkıcı olur. Kuş uçar, gemi geçmez, kervan zaman içinde. Böyle kentlerde insan fırtına gibi sever sevdiği için ağlamayı. Hangi türküde sevmekten bahsedilse ben Hicaz olurum. Elimi ıslatır elinin teri, ziyan olurum. Seni sevmekle ıslanır akşam sefalarım. Hangi türküde sevmekten bahsedilse bu çölde ben... Şair burada yaşadığı kenti çöle benzetiyor da bahsedilen şair olurum.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Bahar olacaktı yüzüm. Yazabilsem en uzunu şiirlerim. Olmadı, beceremedim. Adını duvarlara yazacak çağım da çoktan geçti benim. Yasak sevdamın gözaltı tarafı. Çaresiz seni yüreğimde erittim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Senin olmadığın zamanlarda da sevmiştik. Olmadığın bağırlarda da. Ama hiç bu kadar telaşlanmamıştık. Beklememişiz üstelik birbirimizi. Birlikte ıslandığımız yağmurlarımız yok. Ne kavgalarımızın adı bir olmuş, ne dost diye baktığımız yüzler. Ayrı ayrı akmış gözyaşlarımız. Ben asırlardır okşamamışım yanağını. Senin yüzün ağlamaktan yorulmuş. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Bir yüzün vardı görmediğim, bir sesin hiç duymadığım, kokunu çiçeklerle tanımlayamazdım, dokunmadım, bilemezdim ellerinin beyazlığını. Hangi şarkının neresinde, hangi şiirin en sevdalı sözünde çıkacaktın bilemezdim. Dilimin ucundaydın hep, işte şimdi düşüverdin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ağır ağır çıkılan bir merdiven yok. Eskittiğin yıllardan değil. Sızlayınca yüreğin anlıyorsun. Yine gecikmişsin. Sen yeni yeni öğreniyorsun sevmeyi. Bense çoktan düşürmüşüm aklımı. Gönlün bedene baş kaldırdığı yerdeyim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Unuttum, bana ne vakit gelmiştin. Saklayacaktım seni. Yüzün gözümde kalacaktı. Bilmeyecektin böyle sevildiğini. Uykusuz gecelerimde büyüyecek. Sensiz sabahlara uyandığımı duymayacaktın. Olmayacaktın sıradan. Eskitmeyecektim sevdamı. Yoksa yine mi beceremedim? Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ben bir bu dağları eskitemedim. Bir de sana düşmüş yüreğimi. Gittiğim yolları hiç hesaba katma. Düşünü görmediğim uykular zaten haram. Gökyüzünü boyayacak zaman da kalmadı. Hadi sar kollarını, ayrılık diyeceğim, dilim varmıyor. Daha yeni söylemiştim. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

Saatin zembereyi boşaldı. Bodrumlu balıkçı İsmail çoktan denize açıldı. Antalya'da barlar kapanalı yaklaşık bir saat. Kars'ta saçakları çatıların hala buzları taşımakta. Ve ben hala üşümekteyim sensizlikten. Düşlerimi hiç terk etmedin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Deniz tuzunu saklıyor. Çizdiğim beyazlarda karlar çürüdü. Suyumuz ekşi, gönlümüz kırık. Sevip de kaçanların hiçbiri yüzyıllardır yakalanamadı. Firari'nin umudu tükenmiyor. Yaşamadan bitmiyor kör olası. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bu hikayenin gecesini uzun yazdım. Bir tek elin kalacak elimde. Sıcak tut, söndürmesin derim. Kapat gözlerini. Sabahı geciktirelim. Yorgun olduğu kadar suskundu gönlüm. Senden evveli anılara yükledim. Sevdaya dair ne varsa duyduğum yetersiz şimdi. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Ne Nazım benle işte, ne Cahit Sıtkı. Onlara geciktiğim gibi geciktim sana. Yaşını yaşıma erdirip bir yol. Yazılan onca şiiri, tutulan onca şarkıyı ne yaparız şimdi? İkinci perde deyip başlayalım ki. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bir tarafımızı Eylül'de bulamışlardı. Kalanı sevda. İçtiğim içkiye seni düşürdüm. Bu akşam gözlerini küllükte söndürdüm. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Yaşlı yüzümü değdirmek için yüzüne. İlişmek için gözüne. Ben yaktım ışıkları. Uzak sevmenin. Faturası. Düşünsene nasıl uzun beklemişim. Bağışla sevgilim. Yine ben geciktim. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Korkunun bittiği yere yazdım adını. Dağların en kuytu yerini. Sonsuzluk değildi beklediğimiz. Bir parça mutluluk diye diretmiştik. Çok mu geldi bilmem ki Tanrı'nın gözüne. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

Eskidi saatler. Zamanı geldi. Yeniden düşmeliyim yollara. Geceler sırtımda. Cebimde sevdalarım. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Düşlere saklamalı şimdi yari uyanmamacasına. Yükselmeli ateşim. Kanamalı sıkmaktan avuç işlerim. Terleyip atmalıyım içimden seni. Kimseler bilmemişti, görmemişti gelişini. Benden gidişindeki gibi. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

Gidersin kendinden kaçarken, yarım kalan sevgilere. Düşersin kendinden kaçarken,

0: Radyo Çağdaş.
1: Boyumuzu çoktan aştı. Beklentilerin bedenimizi yıldırdığı ve söylenmesi gereken her şeyin söylendiği. Lakin çaresizliğin hüküm sürdüğü o savaş zamanlarından birindeyiz. Biz iki kuşaktır kendimizle savaşırız. Çelişkilerimizi ilke diye sunmaktan vazgeçişimiz şunun şurasında kaç günlük iş. Suçladığımız düzenin vazgeçilmez parçalarından olmadık hiç. Ama vaz da geçmedik. Sevdalarının fukarası o çocuklar büyüdü. Dostluktan çok belki ihaneti gördü. Aslında sevdalarımız zaten raftaydı. İndirdiğimizde yaşımız geçmemişti belki ama biz yaşamaya gecikmiştik. Doluyduk, donanmıştık. Uğruna ölenecekler sıralamasında ikinci sıradaydı yar. Belki ama hepimizin yüreğinde saklıydı. Çünkü vakit yoktu. Yarınları hazırlarken aşka. İşte ondandır şimdi sevda şiirlerine tutunuşumuz. Yorulmuş, vazgeçmişiz şikayet etmekten. Binlercesi içinden denize ulaşan karettalar gibiyiz. Ayakta kalmanın şansına inanır olmuşuz. Mazeretler bulmuşuz. Ve sanki vaktin bu kadar hızlı geçtiğini yeni anlamışız. Yani korktuğumuz ama aradığımız yalnız gecelerden birindeyiz. Eski defterleri karıştırmak değil niyetimiz. Onca beklemiş susmayan gönlümüz. Söylemeyen dilimiz söyler olmuş. Yürekten dile düşmüş sevdamız. İki şey bilirim biriktiği gözlenemeyen. Biri sevda, biri emek. Zamanı geldiğinde zamanlı zamansız ve de çoğunlukla ulu orta dökülüverir.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulu Simgi Kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin Tuğcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağı da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda... Ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında. Ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında. Ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

Birazdan kudurur deniz. Birazdan dalgaların sırtından üst üste fışkıran rüzgarlar bir intikam gibi çıldırınca üstüne yüzüne şarkılar çarpar, yüzüne şiirler çarpar, ağlarsın. Sen artık buralarda duramazsın. O büyük sessizliğin bağrı mı olur? Kimsenin bilmediği bir ağrı mı? Gider kendine gömülürsün. Yoksa bu şehir, bu sokaklar seni alır kullanır. Seni alır kullanır. Santim santim çürürsün. Hani el değmemiş bir yanın vardır. Aynalara göstermediğin bir yüzün, kendine sakladığın bir hüzün. Hadi durma, üzülsen de sen üzülürsün. Kim fark eder boşluğunu? Ardın sıra kim ağlar? Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar. Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar.

Bazen bir uçurum kalır. Bazen de martıların ardından velvele koparan bir leş kalır. Bir intihar gibi kuş dolunca sevdalar. Sırtını duvara yaslar, sırtını ağaca yaslar, susarsın. Sen artık hiçbir sözü kaldıramazsın.

Şimdi yeni bir sevda mı olur? Kimsenin kapını çalmadığı bir inziva mı? Tutar sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişkiler, bu zaaflar seni yiyip bitirir. Seni yiyip bitirir. Dirhem dirhem azalırsın. Belki hiç söylenmemiş bir şarkın vardır. Henüz koy vermediğin bir kahkaha. Fırsatın olacak mı bir daha? Ne bekliyorsun? Yanılsan da sen yanılırsın. Kim hatırlar güzelliklerini? Senin için kim yanar? Bir intihar gibi. Fuş dolmuş bu sevdalar. Bir intihar gibi. Fuş dolmuş bu sevdalar. Bir...

Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Hadi git. Dışarısı ispiyon. Dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş, ölüme yürümekmiş, üstüne titremekmiş, vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun. Git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit. Dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa, masumduk. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz. Oy benim yaralım, oy. En az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkandı ellerimiz. Artık bitti diyorsun. Git. Kırılsın kapı çerçeve. Kırılsın bu cam. Sorma git. Dışarısı panik. Dışarısı izdiham. Biliyorum. Seni vuracaklar bu akşam.

Ne çok file verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş, ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Büyük Ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse. Oy benim yaralım, oy benim yaralım. Her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize. Kendini arıyorsun. Git. Aptal bir hayat kur içinde beni barındırmayan. Kalma git. Dışarısı varut. Dışarısı gardiyan. Yine bir tek ben olurum sana parçalanan. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecbur istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında. Oy benim yaralım, maralım. Demek şimdi gidiyorsun. Ve bana bir tek seçenek kalıyor. Güle güle. Güle güle. Beni öldürüyorsun. Git. Kalmasın sende kahrım. Kalmasın derdim. Akma git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam namerdim.

0: Radyo Çağdaş.
1: Her türküyü çalmaz bizim dilimiz. İçinde sevda olmalı. Gönüle giden yol olmalı. Sıyrılıp çıkmalı kınından, yürek koymalı kahramanları. Tınısı bir uçtan duyulmalı. Her türküyü çalmaz bizim telimiz.

Radyo Çağdaş. Buluştuğu en iyi nokta.

garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe.

resme bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezilirim.